0: Kita odası diyor.
1: Mesut Yakık'a bunu sapa cora çapa kulyala minyutu.
0: Sapa kdika yupitra kabar. Kırta wangel kami.
2: Ah, lalu. Lalu, lalu.
3: Lalu, lalu.
0: Lalu, lalu. Lalu, lalu.